0: Az önce bir şey yapmadı, söyleyeceğim. Ya bu problem var abi. Problem şöyle, önemli de.
1: Bir mikrofon mu seviyorum?
0: Ama...
1: Lahçı diye. Bunlar bir akşamlar. Dobbiamo seguire il comando di questa scena. Servono ricordo extra.